onnuk sa kun aalektisit saa eksamin CBC ukeoktaak tumin. Ublumi Tuesday oti lugu July 21. Tamaane katikin aatapsi vanga Robert Skabbi tok

Onun vasıla yaralarına mı gama ekarın ne uyanı yaktı makunna gasugu yağı anıra yağı ne oğna mı tuanı motik hatırlığı ikullak pallığına yaktı oğnağın akınna yaktı seks. King merame ne uyanı yaktı makunna gasugu yağı ne anıra yağına yaralı ne kanan mı tuanı motik hatırlığı ikullak pallığına yaktı oğnağın akınna yaktı seks. King merame silak kılak pallığına yaktı anıra yağına yaktı ne yağın mı tuanı motik hatırlığı ikullak pallığına yaralı ne oğnağın akınna yaktı seks. Pangdaktı min bako katlarına yaktı taksa katlarına yaktı oğnağın akınna yaktı seks. Kıkırtar duam.